Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

ey evina dilimin, roniya çavimin, mündiriya tekülle, kes kuy soru deramın.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra. Ez vê stranê

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce mi istemiş derim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Sını dinlesin, hoş dinlesin, var içim hani kan yapışım, da kali kali. Zahri zahri ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, bami babur içama. Bakın ya dedi, la bişare dedi, sınav kuşum edeli dersim, acili cüme dersim, acı orayım. Nedi şehirleri, bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acemme, yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan şeydi Türkiye mi diye kapın zirabı çabı gülle biz mi teyli çapın bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gelden de recu da kondurayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir femur atarı değildir bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi böyle bir şekilin yanına de Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemliye de Arabi halukat dedi geldin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı oldu no çıka vurun. Mücid ve terezü terez bağırı kuvvet yavşamına hiyalı kımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasım eteye gümine azizi şümini cemiyan gaziyeti acememi diye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atavle cemeğe. Be zalim etiniz hani gel o vesmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdal ele der imana bavetleme gel o vesmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesel kadar tavan dedi kim Rami şahane gildi megul ya nâve vahmet ile terzi ede hakim işemle ede arabi ile kerem kim. Le arabey nizam misil ve terezü terez bağır akut kimsemi daha hiyal ve ismin yeri derdi kul bu hiyal ve cehde kımme vay del ah vay del del vay del.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya une cuhaniya ko diciye başta dicivini başta reberya başta bidin derbaskirini vallahi cuhani diçe boşmani ihtiyari te.

vento o del vesce, un er o un ermen, el best o el bestavan, dengi kamşlo vuhdarlık, dengi kamşlo radyo sarıya internet, evlenemem.

0: Allah ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hatı çay koş bu kirmete çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma harcay. Halisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çirivila. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın.

İran azim, malim harab. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim, malim harab. Ey dilbera, gerdan zucaj, ve nazika, misle zucaj, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim, malim harab. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim, malim harab. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim, malim harab.